0: 大王，这是个齐国人，在我们楚国又偷又抢，干了许多坏事。楚王听了，转过身，装出很失望的样子，对晏子说：怎么搞的？难道齐国人都是小偷和强盗吗？晏子从容地说：我听说淮河以南的橘子又大又甜又好吃，是很好吃的水果，可是如果把它移植到淮河以北，就变得又酸又涩，非常难吃。这是什么原因？这是环境造成的。这犯人我认识，他在齐国是个规规矩矩的好人，怎么到了楚国就变坏了呢？可见是楚国环境太坏的缘故。楚王啊，我劝您应该好好整顿一下国家了。楚王没想到这次又被晏子讽刺了，气得半天说不出话来，从此他再也不敢看不起齐国的使者了。晏子后来成为了历史上有名的宰相，为齐国的稳定和发展做出了很大的贡献，就连孔子都对他赞叹不已呢。
1: Yenzinin Çubeklikige elçi bulup berişi. Çibeklikge Yenzini Çubeklikige elçilikke evetipdi. Aynı vaqtda Çubeklikge xili çoğ beklik bolğaçqa kichikkini Çibeklikini közge ilipmi qoymaydıken. Şoğa Çubegi Yenzini ahmaq qılmaqçı bopdu. Yenzi Çubeklikinin astanısıge yetip kelginide şehir quvuqının çın taqalğılıqını körüpdi. Kütualğılı çıqan əmeldar onu yeñidin içilğan kichikkini bir işikten kirişke təklip qıpdı. Yenzi nahayti pakar ikken, Çubeginin özünün pakarlıqını mazak kılıvatkallıqını bilip təmkin qiyapette. Voy, bu nədimi şehir qoğu bolsun? İniqli işt usuğu? İşt bəglikigi əlçiliki bağan ademla işt usuğu kırdı. Əciba Çubegliki işt bəglik oxşumamdı? Dəpdi. Bu gəpni anlıqan Çubegliginin əməldari çoğun qoğuqni içip Yenzini kırgızışki məcbur bopdu. Yenzi ordığı kəpdi. Çubegi onu körüp hayran bulgan kıyafette. Bu kandak iş, acaba Çibeglik'i de adam kalmadı mı? Dep sorabdı. Çibeglik'i de ademlerinin haddi hesabı yok. Kişiler yanlarını kötürsüle asmanı tosu alalaydı. Her bir adam pişanısıdaki terni birli silkse, şehir hudu yamğur yakkandak bulup gidiyordu. Alileri, kandaksıki Çibeglik'i de adam kalmadı mı deydi la? Depti Yenzi. Çibegi Yenzi'nin kıltakı çükerlikini körüp kuşluğada. Çibeglikide şunç köp adem bağ bolsa neymiş ki sizdek bir pakinekni elçilikke evet idi? Dep sorabdı. Yenzi hiç bir temtirmestin. Bizning Çibeglikide adem hakikaten bekçik. Kıtsaslıkla samandek. Şuna begi peziletlik begliklerge esil adem elçilikke evet idi. Begi galvan begliklerge adetki adem elçilikke evet idi dep kaydıyorsun durguzulgan. Mana kelsek men Çibeglikideki en yarmas adem. Şuna begliklerge elçi bulup evet idim. Dep cevap beribdi. Çubegi əslide Yenzini haqaretlemekçi bulgan ikan. Oylumuğa yerdin Yenzinin mazak kılışıgı uçurab qatlı qazaplanıbdi. Lekin Yenzinin parasiti ve sözmellikigi ixtiyarsız qayıl bopdi. Yenzi Çubeglikideki elçilik vazifesini toluq orunlap Çibegini xursan qıbdi. Uzaq ötmeyi Çibegi Yenzini yeni bir qitim Çubeglikige elçilikke evetibdi. Aldın qitim Yenzinin haqaretik uçurgalıqıgı tən bərgüsü kəlmegen Çubegi Yenzinin yeni Çubeglikigi kilidigallıq xəbirini anlapla bir qancı vəzirini yığıbdı da Yenzini mat qılıb Çubegliginin abroyunu qaydı tikləş doğrusu da məsləhətləşibdi. Onlar bir haza kengəşkəndin kin bir meydan oyun körüşçisini bekitibdi. Yenzi Çubegi bilən ikinci qitim körüşüb salamlış bolğandın kin çikeylən udul mu udul oldurubdu. Bu çağda bir ordu qaraoli bir məhbusunu ordığı yalıp əkiribdi. Çubegi, bu nima adam? Qandaq cinayet ötküzübdü? Dep sorabdı. Alileri, bu Çibeglikidin kagen ademken, bizden Çubeglikide oğırlık, bulançılık kılıp nurgun eskişlanı kıldı. Depti orda karavuli. Çubegi bu gepni anlığandın kiyin, Yenzi'ge burulup nahaydı ümitsizlenyen kıyafette. Bu nima iş? Acaba Çibeglikidikilerinin hemisi oğır bulançı mı? Depti. Mən Xayxı Deryasının cənubudaki cüzülər çoğun həm tatlıq, bək yiyişlik. Ləkin Xayxı Deryasının şimalığı köçürüb tikilsə, çüçümel həm qırtaq, naydı lauz bulub qalıdı dəb anlıqan.